te supera, te rog. Nu te supera, te rog. Nu te supera, nu te supera, nu te supera, te rog. Nu te supera, te rog.